0: ay dasma paha, anu tunay dasma hata, lakhanda. Radio ITN, sabah Sri Lankia handa.
1: Vela perwari kulhai, vela av obavita ginaam.
2: Hengi hengi bent gina vesnat muda eliye. Tavasebiyat matakiya, bulakshateka hamarak din rupiyal hatali hai alu.